0: Radio Praga.
1: Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom,